0: Unike Plus.
1: Edebi Okular.
2: İlşat Ayupov şiiri. Sirpildi yaktılık. Tong mu bu? Tumanlı ıfıkta yeniden tün eri. Engirge kumilgen sıpsırı şehirnin uramsız yırtların bir itip jil yeri. İndi son. Soğarğan ertene qarşılap tün boyu yutulgan şarap da isirtmi. Öpkeni tutırgan tütün de basalmay, ol sızıp ernegen soğışını. Bu sınlap tabılgan tabış mı? Hatırda kumilgen izlerine barlarga ımtılgan uyının da jipleri sızılıp jirinin sın şitine kumilde nersedir kitile. Qabattan. Hıyalının konatın koyırı bir yoktan ukünü tügül bu. Yoksunu, yoğaltu, tabılu, qadırlı kışına jön atu. Her künne başlau tek azaktan, bu seni izlüp sağıngan mizgilim. Ye, yari, indi sın, tağ atkan.
1: Edebi okular.